0: birer birer akıp gidiyor. Bakın 4 Ağustos Salı sabahına başladık bile. Umarım sağlıklı, keyifli, güzel bir gün olur. Sesleri Şener Forest, Fallen Angel da buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, ben Serdar ve sabah modunda Man Down'la birazdan Rihanna'yı dinleyeceğiz. Öncesinde ise bu defa Olivia Dean, So Easy ile seni bekliyor, unutma. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Doğada ne varsa sevranı da.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: için iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu. Akın.

Rihanna aslında şarkıdaki o Man Down kısmının bir erkeğin kalbini çok ağır bir şekilde kırmakla alakalı yazıldığını, yani bir nevi metafor olduğunu söylemişti. Man Down sonrasında Sabah Moduna Another ve 54 Ultra ile devam.

0: Right Orda ile birlikte Sevda Liz hayranlarının son yıllarda en sevdiği şarkılardan bir tanesi oldu Alibi. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası. Sabah modunda birazdan Teddy Swims'i Bad Dreams'i dinliyoruz. Öncesinde ise Paros Teller, Black Lilies radyonda. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
7: Yeni füsti şeftali. İlk yudum.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, aksi yönde Zeytinburnu, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla yoğun, Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultan Gazi, Ok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kartal'a Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Bedris Williams, Bad Dreams'e buradaydın. 80'lerde, 90'larda bir şarkı ortalama kaç dakika sürüyordu? Bir tahminin var mı? Peki günümüzde durum ne? Buna dair ilginç bir istatistik paylaşacağım birazdan sabah moduna. Helin'le devam.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de sezonlara Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin adının verilmesi uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunun Adnan Süvari sezonu olarak oynanacağını açıkladı. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Krolova'yı elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik galibiyetle başladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Serdar ben, sabah modunda bu saat Şimza, Arko ve Kasango ile başlıyor Fire Fire.

0: Dan gayet memnunum ona. Animation'da Bad Angel'la kulak verdik. İyi sabahlar. Radyo Ferimen'de sabah modundasın. Ben Serdar ve birazdan Tame Impala Jenny eşinde Dracula'yı dinleyeceğiz. Daha önce Hügel, Email Angel, Ultra Late, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
3: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Yapı Kredi bir adım önde.
14: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Yapı Kredi bir adım önde.
14: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
15: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Reklam.
18: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
19: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
19: Ekspertizse Dynobil'e.
18: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

tatile gidebildiniz mi? Belki çoktan gittiniz, belki tatil planı yapıyorsunuz, belki de şu anda tatil yolundasınız. Hangi grupta olursanız olun, sizin oldukça şanslı olduğunuzu söylemem gerekiyor. Çünkü dünya nüfusunun sadece %15 ila 25 arasındaki bir kesimi aktif olarak tatile çıkabiliyor ve seyahat edebiliyor. Yani geriye kalan neredeyse %75-80'li kısım birçok gerekçeyle tatile gidemiyormuş. Hatta uluslararası seyahat edenlerin oranı sadece %3-5 civarındaymış. Yani tatile çıkanların da önemli bir kısmı zaten yerel tatil yapıyormuş. Sabah modundasın, Martin Garrix'e devam.

0: Defteri adlı bir film vardı. Çok güzel bir filmdir, izleyenler hatırlıyordur. Ve işte o mantık yeni şarkısında da geçerli, Break Up In Reverse şarkısında. Ve şarkının hikayesi sondan başa doğru ilerleyen oldukça kişisel bir durum. Bu şarkısında bu durumu anlatmış Teddy Swims. Temmuz başında dinleyiciyle buluşmuştu. Biz onu Mr. Know It All'da dinledik. Maksimum Hit Müzik. Mutlu sabahlar, ben Serdar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Mevza, Becky Hill, Good Boys eşinde Lose Control. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise Shakira, Burn A Boy. Day day seni bekliyor, unutma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü-Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen.

Bekail Good Boys Lose Control'le buradaydı. Bu yapay zeka araçları hayatımızı gerçekten bir yandan çok kolaylaştırıyor ama diğer yandan da tuhaf haberlere konu oluyor. Mesela başka yapay zeka şirketlerine kendileri siber saldırı düzenliyorlarmış. Böyle bir habere denk geldi. Birazdan paylaşacağım. Şimdi bir break'le devam.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de sezonlara Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin adının verilmesi uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunun Adnan Süvari sezonu olarak oynanacağını açıkladı. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Krolova'yı elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Algiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik galibiyetle başladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, saatler 9 oldu. Sabah modu devam ediyor. Radyo Feremen'de sırada Olivia Dean, So Easy.

IBA Chime Learning'de buradaydı. Bu yapay zeka haberleri bazen gerçekten komik bir hal alabiliyor. Bir yapay zeka şirketi var, Hugging Face adında, ve başka bir yapay zeka sistemi tarafından kendisine siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Ve şirket işte bu saldırıyı yine kendi yapay zeka araçlarıyla analiz edip kontrol altına almış. Yani olay şu: bir yapay zeka sistemi başka bir yapay zeka sistemine saldırıyor ve arkasında insanlar yok, bunları tamamen kendileri yapıyor. Herhalde ileride bu tip haberleri daha sık duyacağız, göreceğiz. Sabah modundasın, Dancing on Dangerous'a devam.

0: Amerikalı oyuncu kökenli bir isim Ariana Grande cephesinden yeni haberler var. Sevilen Yıldız bugünlerde Tatas adlı yeni albümüyle gündemde ve New York konserinde hayranlarına güzel bir sürpriz yapmış. Tatas için bir klip fragmanı yayınlamış ve siyah beyaz film noir konseptini görüyoruz bu video klipte. Kendisi sinemanın işte altın çağına, yani siyah beyaz olduğu için ve klasik o Hollywood estetiğine bir saygı duruşunda aynı zamanda ifade etmiş bu fragmanda. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. I Kissed the Girl'le Katy Perry burada olacak. Daha önce DJ Gocha, Jason Derulo, Michiko. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa sevra anada.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Sert

80'lerinde eski sevgilileri Orlando Bloom ve John Mayer gibi isimlere taş atıyor ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu da hayatının aşkı olarak nitelendiriyor. Katy Perry, I Kissed That Girl'le buradaydı. Sabah modundasın. Kato ve John şimdi sırada. Thunder Lights Off.

biliyorsunuz kendisi yaz başında dünya evine girmişti ve her zaman şunu söylüyor. Bir gün çocuk sahibi olmak isterim diyor ama tabii kendisinin çok yoğun bir müzik kariyeri var. İşte tüm bu çalışmalar, turneler, iş temposu sebebiyle de ne zaman doğru zaman olacak diye de sürekli düşünüyormuş. Dua Lipa, Levitating'i buradaydı. Radyo Feriment'desin, günaydınlar. Ben Serdar ve sabah moduna Global DJ'si Give It To Me ile birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Epa ile konuğumuz Becky G olacak, ayrılma. Reklam.

2000'lerin ortasındaki müthiş çıkışlarına benzer bir şarkıydı. Give It To Me ile Global DJ'si dinledik. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunun bugün de yavaş yavaş son kısmına doğru ilerliyoruz. Yarın sabah yepyeni günü karşılarken 7'de tekrar mikrofon başında olacağım. Sırada şimdi Tiesto. Let's get down, let's

0: Erciz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Tekrardan günaydın, Doğanay'ın dünyasındasın. Gözümüzü sosyal medyaya açıyoruz. Bir şekilde ya WhatsApp'a açıyoruz ya Instagram'a giriyoruz. Hadi gel biraz Meta'dan bahsedelim. Artık kabul ediyorlar ki Instagram'ın akışı artık bağımlılık yapar dereceye gelmiş. Reel'larla ilgili hep bunu konuşuyorduk ama şimdi artık ana akışı da aynı

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
4: Merhaba, biz Hanifes.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
2: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa. Pilot
4: Garaj Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Altı büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: şifrelerine epegir çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de sezonlara Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin adının verilmesi uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunun Adnan Süvari sezonu olarak oynanacağını açıkladı. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Krolova'yı elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik galibiyetle başladı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: şeyleri yaşıyoruz. İlişkilerde de eğer ki açık iletişimde olursan yanlış anlaşılmaları önleyebilir misin? Güzel.
1: Yaz tatili şarkıların. Yaz tatili şarkıların fenomende.
2: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
2: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
5: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
6: İlham veren

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Basın Ekspres bağlantı yolu, Sultan Gazi-Ok Meydanı yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç,

sanatın son yıllardaki en başarılı kadın vokallerinden Doechii ve Anxiety Radio Fenomen'deydi. Bu arada şu günlerde yeni albüm çalışmalarına da başladığını duyurdu. Sevenlerine duyurulur. Keyifli günler Maximum Hit Müziği Salı gününde günün ikinci arasında bu kez DATA ile devam ediyoruz. Radio Fenomen'de tek

0: Radyolarında tempo yükselttiğimiz dakikalar Enfores ve Fallen Angel sonrasında Radyo Fenemen'de yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Miley Cyrus, Jason Derulo ve DJ Gosha ikilisi, DJ Snake ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Brian Nescal'la yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Vacation isimli albümünü yayınlamıştı Miley Cyrus. Birçok kişi tarafından kariyerinin ikinci altın dönemi olarak kabul ediliyor bu albüm. İşte Miley Cyrus ve bu albümünden Flowers sonrasında Maximum Hit müziği DJ Goja ve Jason Derulo ile devam ediyoruz.

Geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta hani tarihte verecek olursam tam 11 yıl öncesinde 2015 yılında gittik. Fifth Harmony ve Kid Ink ortaklığı Verted sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kanye Music, Bia, Ed Sheeran, Metaboy ve Samsar ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller önderliğinde yapacağız.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de sezonlara Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin adının verilmesi uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunun Adnan Süvari sezonu olarak oynanacağını açıkladı. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Krolova'yı elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Algiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik galibiyetle başladı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

dünyasında çoktan klasikler arasına giren bir single. Kayne Müzik ve Move Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler salı gününde, günün ikinci arasında Maksimum Hit Müziği. Bu kez bir ayla devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Viongo.

Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

bıraktığımız 2025 yazının en fazla dinlenen single'larından biriydi. Disco Lines ve Tinashe ortaklığı No Broke Boys sonrasında Maximum Hit News'e yine bir ikiliyle devam ediyoruz. Tam 7 yıllık bir aradan sonra bir kez daha birlikte stüdyoya girdiler. İşte Alan Walker ve Ava Max ve Radyo Fenomen'de yepyeni hitleri Fade.

0: Fenomen'deydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bill'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Dans etmek istediğinde aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. David Guetta ve Madison Love ortaklığı. Shimza, Sevda Liza. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Helin ve Pressure'la yapacağız.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

içinde bu flashbackleri seviyorum, yalan yok. İşte Justin Timberlake'le tam 20 yıl öncesinde 2006 yılına dönmüştük. What Goes Around Comes Around Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Beyoncé, Divac, Clean Bandit ve Demi Lovato ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.

0: daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İnegeli ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitness'ı Jason Derulo ve DJ Gosha'yla devam ediyoruz.

0: Aslı Sayı Becky G için bir hayli hareketli diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda yeni albümünü yayınlayacak. Ve işte bu albümde de dinleyeceğimiz single'ı Epa Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Noel Heller ve Pico ikilisi, Olivia Dean, Ed Sheeran hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira modelleri

Özel araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

saatimiz dakikalar. Calvin Harris ve Neo'yu bir araya getiren Let's Go sonrasında. Bakalım Salı Öğle sonrasında birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Juezzi, Riviera, Tiesto ve Carol G ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bauso önderliğinde yapacağız. Radyo Fenomen.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de sezonlara Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin adının verilmesi uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunun Adnan Süvari sezonu olarak oynanacağını açıkladı. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Krolova'yı elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Algiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik galibiyetle başladı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
4: Merhaba, biz Hayfet.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
5: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hatta etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hatta etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Altı büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak. Ekspertizse
7: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Radyo Fenomen.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te. Saatler 17, Olivia Dean'le. Hadi başlayalım update'e.

için seninle birlikteydi. Manisa ardından müziğin fenomenleriyle sevdiğin şarkılara devam ediyoruz. Şöyle bir bakıyorum ilişkiler sorusunda ne sorabilirim diye. En son gittiğiniz tatil neresiydi? Maksimum Hit Müzik. Peki bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Epo burada olacak ardından. Deniz Görkem'le Update'e DJ Goya ve Jason Derulo konuk oluyor. Nichiko'yla devam edeceğiz. Radyo Fenomen Spor.

0: daha çekici.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

sevgilinizle gittiğiniz en son tatil beldeleri konuşuyoruz. Gelen mesajlardan Kaş, bir daha gitmek için şimdiden plan yapıyoruz demiş. Ben hiç gitmedim biliyor musunuz? Aa, Olcağı'da gün batımı hala aklımızda demiş. Bir tane daha bakalım. Yine Bozcaada. Ne güzel bir Bozcaada.

0: yaptığım ChatGPT sorularını biriktirmeye devam ediyorum dinleyicilerimden gelen. Update devam ediyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Dayı Dayı burada, Shakira Burnaboy. Ardındansa müziğin fenomenleriyle Radyo Fenomen'de devam ediyoruz. Sakın kaçırma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de sezonlara Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin adının verilmesi uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunun Adnan Süvari sezonu olarak oynanacağını açıkladı. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Krolova'yı elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik galibiyetle başladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

tatil beldesi neresiydi demiştim. Cunda demiş. Alaçatı var. Kalabalıksa ama birlikte olunca güzel diyor. Bazen kalabalık birlikte olunca kötü. Yani bazı yerler gereğinden fazla kalabalık olabiliyor. Yalan yok.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Hazır hala tatil dönemi devam ederken bugün ilişkilerde bunu konuşalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Epa X'da Ardından Ever Since You Left Me, French Montana ve Ride It'le DJ Megat burada olacak. Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusu da devam.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
5: Merhaba, it's
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye hattı etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

demiştim. Marmaris demiş Teknece geçen gün. Ama yet demiş. Tabii yeter mi yahu? Bir ay yapsan anca öyle yeter. Asos demiş Taş Sokaklar manzarası. Bu ne kadar güzel ya. Herkes gittiği yerden küçük şeyler yazsın.

0: neler var. Fire Fire müziğin fenomenleri ve sevdiğin şarkılarla devam. Gittiğin yerler demiştim. Sevgilinle tatil beldeleri, büyük ada yazmış birisi, biliyor musun yoksa benim adalarda yaşadığımı. Arabasız bir gün geçirmek çok huzurluydu diyor. Artık şarjlı arabalarımız var. Golf arabalarımız var. Biraz onlarla idare ediyoruz. Maximum Hit Music. Bakalım Maximum Hit Music'te neler var? New Religion, ardından Endless Summer ve Magnetic Devosa gibi şarkı ve şarkıcılar seni bekliyorlar. Sakın unutma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Altı büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 34, İzmir 37, Antalya 33, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

ChatGPT zamanı en son sorduğun soru neydi? Mesela benim bugün en son sorduğum soru sevgilinle gittiğin tatil beldeleri neler olabilir sorusuydu. Ben bir sürü örnek buldum. Dinleyicilerim buldum acaba. Yazsınlar bakalım bana Instagram'da.

0: Yavaş yavaş eksiltir.
1: Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te saatler 19. Michiko'yla yeni saate başlıyoruz.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, gençlik kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de sezonlara Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin adının verilmesi uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunun Adnan Süvari sezonu olarak oynanacağını açıkladı. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Krolova'yı elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Algiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik galibiyetle başladı.
3: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1.700.000 TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Radyo Fenomen.